0: Tevi, cenabı.
1: Okay, G, ladies and gentlemen. Dasi dakana, tistasu.